0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz Radiosta.
2: Hangoma ustalari. Qarsacha bosmisiz. Mayli, chalavering. Endi bitta narsa. San'atkor chiqyapti. Kamera turdi. Qarsak so'rash uyat. Mana Petrashan konsertlarda ko'rishingizni parda ochilishi bilan qarsak bo'lib ketadi. Bu san'atchi dekoratsiya bo'lgan qarsak. Shuning uchun kelishib olaylik-da, birog'iz. Mashinaga qarasam, bilasiz, naqa qarsaklashdi. Zeysilidan chiqsam, birog'iz deb qo'ysam, qarsaklashdi, maylimi? Ilohim, hammalarni kirib kelayotgan yil bilan tabriklaymiz. Hech qachon yuzingizdan kulgi tabassum arimasin. Ana endi o'zim tanishtirsam, respublikada bo'lib o'tgan qiziqchi va ochkichilik ko'rikdalovida 3-chi o'rinni oldim. O'zi u konkursda 3 kishi qatnashdi. Yashang. Endi bitta narsani, ko'pchilik meni o'xshatadi. Qaysi san'atkorga o'xshayman? 600 yil ichimdan. Armaniy? Ya, Anvar Sanayev. Yo'q, ko'pchilik bilmasa-da bilib olaylik. Meni Ilhom Farmonov ko'rsatdi. Qoshlari qalin, rasi kelishgan deydi. Bollarni ichida qiziqchi bo'laman degan sho'x bolalardan bormi? Kesin, kesin. Şu bala bana bir tane sakı veriyoruz. Ki o. Ya sen bir bana turu öyle mi? Özüm ayıp durma amca. Ki. Atın ne var sana?
3: Asadullah.
2: Asadullah, maladiz. İsmin ki?
3: Sarı Hocay.
2: Maladiz. Uylanıyor musun?
3: Yok.
2: Ne var ki uylanmadın?
3: Şarait yok.
2: Şarait yok. Maladiz. Sana kanak kız ne yok? Orruğu mu, semiz mi?
3: Lübay.
2: Maladesh, liboya. Maladesh. Endi shu bolani butun organizmini shiriy ta'riflaymiz. Xalq qarab tur. Insonni birinchi ko'rinadigan joy qayeri? Bu yuzi, chehrasi, ko'cha tilida bashara. Demak, boshladi. Mana katta bashara, tepa taraf peshona, pastida qora qoshlar, qolib ketmasin sochlar. Endi qarab turinglar, navbat keldi burunga. Bu ikki teshik buloq, ikki chekkada quloq. Mana katta ikkita bet, soqol, mo'ylov, falinet. Bu ikkita ko'zlar shirik, tepa pastlari kiprik. Bu katta teshik og'iz, ichida tildir yolg'iz, terilgan qator tishlar, ustida lablar ishlar. Jag'dan pasti bo'yindir, qayrilmasa qiyindir. Yelkadan tushdik qo'lga, qaytamiz orqa yo'lga. Aytarsiz nega kerak? Chunki bu yerda ko'krak. Bundan pasti bu qorin, ichida samsa, bishtekis, norin. Mana yetib ham keldik. Yo, o'ylamang, bu hali kindik. Pastga tushamiz, jitcha. Pastga tushamiz, jitcha. Bu albatta panja. Pastga tushib ketdik ancha. Urinmagan har qancha, mana bu ikkita tayoq deyiladiki, oyoq. Gapni qisqasi tugul, aytilmagani nima?
3: Bulbul.
2: Balakis, bulbul.
1: Sangoma. Ustalari.

0: sokinlik,
1: mag'zunlik,
0: tinimsiz mehnat
1: va shoir tabiat ko'ngillar fasli.
0: Bizda kuz

0: radiosu de.
1: Kuldirgich. Kichkina qizcha pashcha tutib olib oyisiga ko'rsatdi. Oyi, shundan filyasa bering. Voy qizim, bundan filyasa bo'lmaydi. Voy dadam sizni doim pashchadan filyasi edi dillar-ku.

0: Podcast Radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Maktabda ham yaxshi o'qiganmiz. Bizda o'sha Talsapet ham Shopirkonda joylashgan. Bizda rus tili darsi ham, fransuz tili darsi ham hammasi o'zbek tilida o'tiraldi. Hammasi tushunarli bo'lardi. Domlalarimiz zo'r, juda bizani qiynamas edi. Rus tili darsi bo'lsa ham domlamiz shunda kirib, "Zdravstvuyte, bachalar." Biz ham "Zdravstvuyte, domlo." "Segodne ki dejur?" "Kto dejur?" demaydi, "Ki dejur?" "Ki" degani tojikchada, o'zbekchada kim degani, uruschada kto deganda aralashib ketgan bizda. O'zbekcha, tojikcha, uruscha, fransuz tili darsi ham shunaqa o'tilardi. "Bonjour, maître." "Bonjour, maître." "O'tiringlar, bachalar." "Ki dejur?" deb qo'yadi u ham. Ketaveradi fransuzchada ham. Endi ruschani yaxshi o'qiganmiz. Madaniyat institutiga kirdim. 1-kurs o'qiyapmiz. Domlamiz hamma bilan bir-bir tanishyapti. Navbat menga keldi. "Stan" dedi. Turdim. "Atkuda" dedi. "Buxoro" dedim. "Kak zavut" dedi. Imiya desa to'shni bilardim. O'tmaganmizda boshqasini. Yonimda bir vodiylik kursdoshim bor edi. "Nima deyaptilar domlar? Nimani so'rayaptilar?" desam, "Sizlarda qanaqa zavut bor deb so'rayapti" dedi. "Atim unas, xilob zavut" dedim. "Cho" dedi. "Xilob zavut" desam, "Video tusida" dedi. "Ya domlar, rostdan bitta xilob zavut bor" dedim. "Video tusida" dedi, "artist" dedi. Darsdan chiqarib yubordi. Tushuntira olmadim. Keyin aytdim, "Endi uruschani o'rganmasam bo'lmaydi" dedim. Ko'chada ko'rgan odam bilan uruscha gaplashib ketaverdim. Bir kun trolleybusda ketyapman, bir chet ellik odam, o'zi ham oppoq, nihoyatda oppoq, faqat tishi. Chet ellikda. "Haligina endi sen qayerdansan?" deb tanishmoqchi bo'lib so'rashdim. Sekin borib, "Vigide" dedim. "Sen Yazdes" dedi. "Net, Vigide. Siz qayerdan kelgansiz?" demoqchimanda. "Sen Yazdes" dedi. "Net, Vigide." Desam u ham meni tushundi. "Te student?" "Da, da" dedim. "Gidite uchishsa" dedi. "Madaniyat institutini uruschasini bilmayman." "Nima deyishni bilmay shart o'zimcha qisqartirdim u. Tashmi" dedim. Desam, "O, meditsinskiy institut." "Net, madaniyat" dedi. Lekin madaniyat institutini o'qidim, ruschani zo'r o'rgandim. Akam ruschani bilmadi. Men sotdim. Haligilar ko'rmagan ekan. "Nikotteri spalchki, nikotteri bis spalchki" dedi. Akam nima deyapti dedi. "Men aytdim, buni nimaga chupi bor bir xilida, bir xilida chupi yo'q" deyapti. Desam, keyin tushuntirdi. "Mana bu chupi bor-ku, erkagi. Mana bu chupi yo'q-ku, urg'oqchisi. Mana aytvodida kishmis spalchki, kishmis samiz, bis spalchki samka, oba budi damka." Hali bu yerda damka.
0: Hangoma ustalari.

0: hangoma ustalari.
1: Har bitta qishloqni, har bitta joyini o'zini eng butun, eng oldi yigitlari o'ladi. Eng oldi yigitlari mo'ylovlar qo'shadi bunday, haliga aytmoqchim bunday. Ishlamaydi ular. Popirish chekib, aroqni kichik kelsa, arqa tupurib o'tiradi kechqurunlari. Bu bolalar to'rttasi o'shalardan, uchtasi aroqni bo'yida o'tirib, chekishib o'tirgan ekan, bittasi kim o'tardi? Bir to'y ichmaymizmi? Mana ichasan. O'zi yo'q. Pul yo'q degan ekan. Nimaga pul olmaydi? Bugun nima kun? Shanba. Ya ana, mamarim buvani eshagini o'g'irlab ertaga bozorda sotib yuborsa, 60 so'mga olar o'libdimi? Xullas kalom, mamarim buvani og'ilxonasiga o'g'irlikqa tushibdi. Tarerere. Tarerere. Topdim. Yo'q, bu hokiz ekan. Tarerere. Oxirgi eshagini topib, uchchalarni bozorga yaqinroq joyga bog'lab qo'yishga olib ketishyapti. Uchovlari mingashib olishgan. Chim biri chippon, chim biri chippon. Ah, bofladi ya! To'qimi qolib ketdi-yu! Yalang'och eshakni hech kim olmaydi. Bittasi juz shustir ekan. Chegirmonga tushsa ham butun chiqar ekan. Nafaqat butun chiqar ekan, ikki qop un ham olib chiqar ekan. Mana shu yerda bitta popir chekib turinglar debdi, man hozir borib qo'ndiraman to'qimini o'rniga deb o'zi yakka kelib qidiryapti. Tererere. Nima bo'pti, mamarim buva toshqonlar ko'tarib, og'ildagi molxonalardan bir haroq qo'y deb kirib qopti. Rererere. Chiroqni yorug'ida haligi bolaning soyankasi kotta o'lib diyo ketibdi. Va kim bu? Kimsan? Inni bog'ida yuribsan bu? Sa haligi bolaga shustir emasmi? Dora bo'yiniga arqonni tashlab. Tanimayapsizmi dedi? Yo, tanimayapman. Nimaga, nimaga deyapsan sen? Sen odamsan-ku sen? Dada, bir ilohda odam edi. İçavurdum, içavurdum. Dadam qarqadi, enam qarqadi. İlohim şu içişin bolsa eşek yok bagin dedi. Pupiti eşek yok aldım. Siz beni bozarda satıp aldınız. Bana bir yıl halal hizmeti zıkıldım can dedi. Bir almatta teptim mi? Yok. Bir almatta çişledim mi? Yok. Bir almatta bana eşeklerimle bana ketip aldım mı? Yok. Kurduyuz bu, halal hizmet kıldım. Bana yani adamga eğlendim, şimdi bana cevap verin. Ben içmeyi ben ağzımda kumuş akal, bana cevap verin. Kurduyum mu oğlum içkiliydi akıbatını, kardeş yaman. Şimdi kilesem mi? Abba, zabi yakşı eşeğe gideyim de. Şimdi sanakı eşeğe de katten toplam bana. Bob da cevap, can dede bir tiltimat bu. Ha, istedik ki tokumdu, beri var. Ha, al, tokumdu alıp, rahmat dede, uzengini de angilatıp çıkıp tuttu. Endi otaxonlar eshakni o'rganib qolgan. Ertasi kuni bozorda birinchi yaxshi eshak olaman deb bozorda aylanib yursa, uchta yigit eshak sotayotganmish. Kim qolay eshak? Zo'r eshak, eshakmisan eshak, eshakda ishlaydigan eshak. Dadam kelib, eshakni bunday qarasa, ko'zlariga issiq ko'rinibdi, to'qimlar ham issiq. Iya, yag'idan o'tibdilar, buyog'idan o'tibdilar, tanibdilar. Qulog'ini ko'tarib, padaringga la'nat, darro ichibsan-da, dermishlar.
2: Hangoma ustalari.

L A Y L A. Beşte harf. T U R D I H A N. Üçte harf ortakça değil. Turduhan'ın hanın abdest siz turduhanı. Turduhanı nasıl yaman turduhanı? Barvah turdu, hizmetçi şey turdu.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Kuldirgich.
2: Bir bemor kelib doktorga gapirarmish. Doktor, doktor, bilasizmi? Kayfim bir me'yorga yetganini qanday aniqlayman? Bilasizmi? Yo'q, xotinim o'zimga yoqa boshlaydi.

Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.